0: yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
3: Reklam.

Cuma gününde yine harika parçalarla gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Popüler müziğin başarılı isimleri Radyo D'de bizimle buluşuyor. Emircan İrek ve Boylu Boyunca dinledik. Bu kez Melike Şahin'le devam ediyoruz. Bu parçası uzun zamandır sevdiklerimizden biri ve uzun zamandır playlistimizde. Diva Yorgun ve Melike Şahin şimdi Radyo D'de.

Oslo işbirliği kolay değil de bizimle buluştu. Son dönemin güzel işbirliklerinden biri ve playlistimizde de üst sıralara doğru tırmanmaya devam ediyor. Mabel Matiz bu kez Radyo D'de konuğumuz. Dağılıyorum olaysız.

0: Aylin Radyo D'de dinledik. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Meğerse ve Linet'le geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 15.017 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.36, euro 53.32'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.885, çeyrek altın 11.676 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Tokyo okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
1: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
2: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyiyiz, seveceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Anne!
3: Anne!
4: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
5: Fakir Hausgeräte.

Konuğumuz oldu. Unutmayın bizi radyode.com'dan da takip edebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımıza ve podcastlerimize ulaşabilirsiniz. Farklı içerikler ve çok daha fazlası radyode.com'da ve uygulamamızda sizi bekliyor. İntizar şimdi.

0: insan yağmuru. Düşüyor yere. Tutma. Tutma. Atarsa kalbim bir başkasına. Beni bu rüyadan hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yoluma. Bunu unutma.
1: Dönüp de kalbine bak.
0: Unutma.
2: Sıradaki şarkı markete aç gidip gereksiz şeyler alanlara gelsin.
3: Radyo D. Hayatın içi.

Dinledik Cuma gününde gün ortasına doğru adım adım yaklaşıyoruz ve az sonra Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Saat 15'e kadar yine Radyo D'de bize eşlik edecek. Ben Aykut Balcı. Pazartesi saat 10'da öğleden önce yine burada buluşacağız. Hepinize çok güzel bir Cuma günü, sonrasında iyi bir hafta sonu diliyorum. Ben giderken şimdi Tuğba Özer konuğumuz oluyor. Efe Radyo D'de.

0: TRT Biraz'dan Göksel Alev Alev.
1: Ben de alev alevim, bak sana benzedim, yetmedim yetmedim.
2: Reklam.
3: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
5: Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 900 milyon lirayı aştı. Üstelik şimdi Milyonerler Festivali 2-23 Mayıs tarihleri arasında büyük ikramiyenin altındaki kategorilerde garanti ekstra toplam 100 milyon lira kazandırıyor. Bir de sana çıksa neler yaparsın?
6: İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: Küçüpüğümü.
1: Umarım keyifler yerindedir. Çoğumuzun sabırsızlıkla beklediği. Haftanın son iş günü. Günlerden cuma ve seni hafta sonu tatiline hazırlayan şarkılarla zaman mekan fark etmeksizin burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'deyim. Aykut Balcı'ya da teşekkürler. Ben Çağlar Demirel. Bu arada her an Radyo D ayrıcalığıyla da size kazandırabilirim. Kulağınızı dört açıp bu dakika itibariyle beni dikkatli bir şekilde dinleyin. Senin...

Bir de yurt genelinde hava durumu bugün için baktığımda özellikle parçalı bulutlu bir hava hakim ama yarın itibariyle yurdun iç ve batı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı ve pazar günü itibariyle de bu yağışlar ta ki çarşamba gününe kadar devam edecek ama özellikle Akdeniz şeridi ve Ege şeridi yer yer güneşli olabilir ama yurt geneli sağanak yağışlı, gök gürültülü, aman dikkat diyelim yağışlara karşı da tedbiri elden bırakmayalım. Boşuna demiyoruz, dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz diye. Baran Mengüç, Cilvelim'le şimdi Radyo D'de.

şüphesiz rock tarzın asi ve aynı zamanda bir hayli güçlü ismi diyebilirim popüler müzikte. Hayko Cepkin ve Fırtınam isimli şarkısıyla onu geride bıraktık. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra hem en iyilerle geri dönüyoruz hem de kazandırmaya başlayacağım.

0: Yunus Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Radyo D'de birazdan Tantaşçı ve Teoman. Sus konuşma.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot garaj şoför
2: ekspertiz. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

hemen hatırlatalım. Sende de benden var. İsimli turnesiyle alakalı konserleri devam ediyor ve tarihler 22 ve 23 Mayıs'ı gösterdiğinde de İzmirli sevenleriyle bir araya gelecek Tantaşçı, popüler müziğin güçlü erkek vokallerinden biri ve aynı zamanda da Tan'ın İzmir'de gerçekleştireceği konseri için de ilerleyen dakikalarda Radyo D ayrıcalığıyla her an sevdiğiniz bir kişiyle o konserlerden birine gidebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Beni Radyo D'yi dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli. Dünya.

DJ Baybora'nın özel olarak şarkıların versiyonlarını seçtiği ve derleyip bizlerle buluşturduğu, hafta boyu gün içi dinlediğiniz DMX'lerimiz var ve onlarla beraber hareketleniyoruz. Hazırsanız zaman DMX'lerden birini dinleme zamanı. DMX.

0: 3 Nisan'da da bizlerle buluşturdular şu an dinlemiş olduğunuz Daha İyi isimli şarkılarını. Manifesti geride bıraktık. Kulağınız burada olsun dakikalar sonra. Radyo DT. En iyilerle geri dönüyoruz hiçbir yere. Ayrılmayın. Radyo
1: DT. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 15.017 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.36, euro 53.32'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.885, çeyrek altın 11.676 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Radyo Radyo T'de birazdan Hande Ünsal ve Umur Doğma. Gel. Gel, elinin adımı bırak gel,
4: bırak gel. Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
5: Reklam. Umran Oto Ekspertiz. Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Philips Lumea 9900 serisi IPL epilasyon cihazı 21.999 lira. Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
6: MediaMarkt.
7: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.

partiyeler var. Sisters Music Chain'in Rock Damar Bir Gece konseptine mesela davetiyeler vereceğim. İzmir'deyseniz Tantaşçı konserine gidebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Radyo D ayrıcalığıyla sosyal medya hesaplarımız Radyo D 104. Instagram, Facebook, X takip edin. Bir de 0549 204 0104. Radyo D WhatsApp hattı. Kaydedin çünkü lazım olacak.

0: Radyo dinlemeyi sevenlerin en keyif aldığı geldik sıradaki şarkıya. Hani siz istiyorsunuz yani sıradaki şarkı kendini şöyle hissedene gelsin. Bugün böyleyim, modum bu. Modları sizler belirliyorsunuz. Bize yolluyorsunuz WhatsApp'tan ve Instagram'dan post olarak paylaşıyorsunuz. O mottoyla sıradaki şarkıyı size dinletiyoruz. Tıpkı şu an olduğu gibi.
1: Sıradaki şarkı eski fotoğraflara bakıp sessizleşenlere gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde

Sisters Music Chain. Rock Damar Bir Gece konseptini bu akşam Beyoğlu'nun performans mekanı Roxy'de sizlerle buluşturuyor. Ve günün şanslı 3 ismi sevdiği bir kişiyle beraber Sisters Music Chain'in Rock Damar Bir Gece konseptine bu akşam İstanbul'daysanız Beyoğlu Roxy'ye gidebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Yapmanız gereken 0549-204-0104'e adınızı soyadınızı hızlı bir şekilde radyoda WhatsApp hattından bana yollamak. Hadi bekliyorum mesajlarınızı. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Doğu ve Batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin'in onlarca surete büründüğü bir oyunculuk şöleniyle, sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama olarak, 13 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde izleyicileriyle buluşuyor. Gazino konseptini komediyle birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Atademirer, Atademirer Gazino 20 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenlerini bekliyor. Güçlü vokali, yüksek enerjili sahne performansı ve karizmatik duruşuyla Konstantinos Argyros, İstanbul'da hafızalara kazınacak bir yaz gecesine imza atmaya hazırlanıyor. Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Argyros, 9 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşuyor.
0: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo T. Radyo T'de birazdan Emre Fel, bir güldün.

0: Reklam.
1: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Her şeyim var annem.

0: gergin hediyeleri pazaramada.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
3: İşini büyütenlerin mikrosu var.

Bu arada hemen hatırlatmak istiyorum. Tantaşçı özel stadyum konserleriyle bu yaza bir hayli sıkı bir giriş yaptı. Radyo D ve Dream Türk Medya sponsorluğunda da tarihler 22 ve 23 Mayıs'ı gösterdiğinde İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumunda sevenleriyle buluşacak. Ve elimde iki kişilik davetiye var. Günün şanslı ismi. Ve aynı zamanda sosyal medyamızı takip eden, bir de WhatsApp hattımızda kaydetmiş olan günün şanslı ismi sevdiği bir kişiyle beraber Tantaşçı konserine İzmir'de gidebilme imkanı yakalayacak.

0: Ergin hediyeleri pazarlamada.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
3: Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
4: Şemsiye almalı mıyım?
5: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
6: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
9: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
8: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
9: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
8: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
10: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak...

Tarihler 22 ve 23 Mayıs'ı gösterdiğinde İzmir'deyseniz bir hayli şanslısınız. Radyo TV Dream Türk Medya sponsorluğunda İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumunda Tantahçı Sevilen şarkılarını bir bir sizler için seslendiriyor olacak. Ve Radyo TV ve Dream Türk Medya sponsorluğunda gerçekleşecek bu konsere de günün şanslı İzmir'den bir ismi sevdiği bir kişiyle beraber Tantahçı konserine gidebilme imkanı yakalayabilir. Ama soracağım soruyu doğru cevaplamanız önemli. Tantahçı'nın son albümünün adını bana WhatsApp hattına yazmanız yeterli. 0-549-204-0104. Bekliyor olacağım mesajlarınızı. Tantahçı'nın son albümünün adı. Hadi.

0: Radyo T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 15.028 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.36, euro 53.44'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.887, çeyrek altın 11.679 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo T'de birazdan. Ankara Ekos, beni al.

0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
3: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana
5: Perakende ustalarının mikrosu var.
6: Mikro yazılım, mikro kontene, pilot garaj şoto ekspertiz.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

Radyo T Dream Türk Medya sponsorluğunda 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumunda Tan konseri gerçekleşecek ve kazanan Şule Uyanıker tebrik

0: ve radyo değişbirliğiyle gerçekleşen bir gece var. Fatih Uslu'nun sunumuyla enerjik bir gece olacak. 80'ler 90'lar Quiz Night. Her katılımcının kendi efsanesini yazdığı heyecan dolu bir atmosfere ev sahipliği yapıyor. En yüksek puanı toplayan, zirveye yerleşenlerse gecenin sonunda birbirinden güzel sürprizler ve hediyelerin de aynı zamanda sahibi olacak. The Game for Big Kids. 80'ler 90'lar Quiz Night. Yani bunu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Birazdan detayları paylaşıyor olacağım. Ve günün şanslı isimleri de, hatta 3 ismi sevdiği bir kişiyle beraber İstanbul'da Point Otel'de yer alıyor burası. Ve gerçekleşecek Radyo D ayrıcalığıyla Fatih Uslu'nun sunumuyla, dediğim gibi, bu etkinliğe gidebilme imkanı yakalayacak. Kulağınızı dört açıp Radyo D'yi dikkatli bir şekilde dinlemeniz yeterli. Sevdiğin yıldızlar, gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Saat 14, ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese.
1: Vurulan ve kalbi duran Serhat yaşam mücadelesi veriyor.
2: Hastanın nabzı düşüyor.
3: Kalp atışları başladı.
4: Bilmem bir şey söylesin, ne olur ya. Babam yaşayacaktı ben.
1: Cihan'dan intikam sözleri.
5: Bana kendiniz hiç bitmeyecek değil mi?
6: Bitmeyecek.
5: Bizim senin gibi kardeşimiz yok.
7: Bana çektirdiklerimizin hesabını tek tek soracağım.
4: Konuş. Serhat.
1: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
8: Radyo D'de birazdan. Aleyna Tilki, Oyuncak Gibi.

0: reklam.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
3: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

Kids ve radyo işbirliğiyle harikulade bir gece gerçekleşiyor. Fatih Uslu'nun enerjik sunumuyla 80'ler 90'lar Quiz Night ve her katılımcının kendi efsanesini yazdığı bu heyecan dolu atmosfere sen de aynı zamanda dahil olabilirsin. Yarın Balmumcu'da Point Otel'de yer alıyor The Game for Big Kids ve buraya katılmak için sevdiğim bir kişiyle beraber günün şanslı 3 ismini belirleyelim. Hemen şu an itibariyle The Game for Big Kids 80'ler 90'lar Quiz Night gecesine Fatih Uslu'nun sunumuyla katılmak için 0549 204 0104'de Radyo D WhatsApp hattına adını soyadını yollayan günün şanslı ismi Radyo D ayrıcalığıyla 80'ler 90'lar Quiz Night'a Fatih Uslu'nun sunumuyla bu geceye The Game for the Big Kids'te katılabilme imkanı yakalayacak.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken sürücüler dönüş yapmadan önce sinyal vermek zorundadır. Sinyal vermek diğer sürücülere ve yayalara niyetinizi bildirir. Bu davranış trafik akışının güvenli şekilde devam etmesini sağlar. Sinyal vermemek trafik kazalarına neden olabilir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez.

0: Defo ve İrem Derici. Senden kalanlar.
1: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönemi.

0: evde.
1: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
1: Bu?
3: Bu?
1: Bunu?
0: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam. Radyo Tek. Kamu spotu.
7: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
8: İmza Sevinç Aksu.
9: Lösev hayat verir.

Hafta sonu yaklaşıyor. Yarın sevdiğinizle beraber Radyo D sponsorluğunda gerçekleşiyor. Fatih Uslu'nun enerjik sunumuyla 80'ler 90'lar Quiz Night. Balmumcu'da Point Hotel'de The Game for Big Kids'te. Siz de sevdiğinizle bu etkinliğe katılmak istiyorsanız ki aynı zamanda Fatih Uslu'nun soracağı soruların sonucunda da sürpriz hediyeler de bu gecenin sonunda sizi bekliyor olacak. Siz de gelin bize dahil olun. Hepimiz orada olacağız. 0549 204 0104 adınızı soyadınızı yollamanız yeterli. Hadi iki kişiyi belirliyorum.

Ayla Çelik'i Kırmızı isimli şarkısıyla geride bıraktık. Bu arada geride bıraktığımız Nisan ayının ikinci haftasında bizlerle buluşturdu. Uzun süren sessizliğini, ısırgan atını verdiği single'ıyla bozmuş oldu. İçsel bir çatışma ve kırılganlığı anlatan bir şarkı bu. Sözü Saadettin Dayıoğlu, bestesi ise Duygu Soylu'ya ait ve Duygu Soylu'yla da beraber yer aldığı Özgün'ün o single'ı Isırgan. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te bir kez daha size hafta sonu tatilini hazırlayan şarkılarla da buluşturmaya devam ediyoruz. Keyifli günler herkese.

0: reklam.
1: Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor. The Roop ve Nova Norda 2 Mayıs'ta. Silvana Estrada ve Gülinler 15 Mayıs'ta Zorlu PSM %100 stüdyoda. Peter Doherty 9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA Genç Konserlerinde buluşalım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Anne!
6: Anne!
5: Anne!
7: Anne! Anne!
8: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
9: Fakir Hausgeräte.
10: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: kesim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin.
1: Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Doğu ve Batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ölümsüz eseri Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin'in onlarca surete büründüğü bir oyunculuk şöleniyle, sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama olarak, 13 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde izleyicileriyle buluşuyor. Gazino konseptini komediyle birleştirip bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Atademirer, Atademirer Gazinosu 20 Temmuz'da İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenlerini bekliyor. Güçlü vokali, yüksek enerjili sahne performansı ve karizmatik duruşuyla Konstantinos Argyros, İstanbul'da hafızalara kazınacak bir yaz gecesine imza atmaya hazırlanıyor. Yunan müziğinin dünyaca ünlü ismi Argyros, 9 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşuyor.
0: Çılgın Sayısal Loto, Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo T. Radyo T'de birazdan. Linet, Mers.

Katarina i Vim. Reklam.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Anne!
4: Anne!
5: Anne!
3: Anne!
6: Anne! Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
7: Fakir, Hausgeräte.
8: Süper Loto'da heyecan katlandı. Süper ikramiye 600 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
9: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Utangaç ve oyuncu olmalarıyla bilinen ve günümüzde sayıları yalnızca 2000 civarında olan dev pandalar, koruma altına alındıkları enstitülerde onlara saatlerce oynayacak ve onlara sarılacak kişiler işe alınabiliyor. Pandalar bu sayede kendilerini güvende hissediyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo D.
2: Reklam. Her şeyim var annem.

0: Berlin'in hediyeleri pazarlamada. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
2: Fakir Hausgeräte.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj
0: Oto Ekspertiz. Tatlı değersin değil mi annem?
4: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
4: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
5: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Dururken duman oldun, o halinden eser kalmadı. Aşkım figanım, gülüm baharım, meyhanelerde sakiler derman olmadı.

0: Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 15.051 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.36, euro 53.39'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.875, çeyrek altın 11.655 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar 22'de Radyo TRT Zaman Tüneli'nde. Zaman Tüneli 104'te Radyo D. Radyo TRT birazdan. Hande Ünsal ve Umur Doma. Gel.

0: reklam.
1: Kızım, ne gerek vardı?
2: Günü.
1: Oğlum, niye zahmet ettin?
2: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın, 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
5: lazım. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü Yenibosna Şirinevler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Sıla, sevilen ve en yeni şarkılarıyla bu bahar şehrinize geliyor.
3: Dolu dolu ağladım, çok dolu dolu.
2: 16 Mayıs Cumartesi, Antalya Açık Hava. Organizasyon Hedef Sanat Production. Biletler Biletmiyo'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Emre Fel, Bir Güldün.

0: tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Dynamos, Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Üretim öncülerinin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
5: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
6: Bunu alıyorum.
7: Anne bunu.
5: Bunu?
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
3: Bellona, Bellona.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 15.094 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 45.36, euro 53.45'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.906, çeyrek altın 11.712 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo T'de birazdan Göksel Alev Alev.

0: Reklam.
1: Kızım, ne gerek vardı?
2: Günü.
1: Oğlum, niye zahmet ettin?
2: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
3: Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
4: Atasın gözünde, gözler üstünde.
5: Vay. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Radyo D. Sıradaki şarkı seni dört gözle bekleyenlere gelsin.
9: Radyo D. Hayatın içinde

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapanış programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir dedi. Almanya'dan başlayıp Nepal'de tamamlanacak Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi kapsamında Erzurum'a geçen ekip Palandöken Dağı'ndaki etkinliğin ardından Kars'a hareket etti. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden kurgusal ihale sistematiği kurularak ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı Amerika'ya sert mesaj gönderdi. Erakçı, Washington'ın macera peşinde olduğunu savunarak İran'ın olası bir çatışmaya %1000 hazır olduğunu söyledi. Öte yandan Amerika ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. İran'ın küçük ve hızlı saldırı botlarıyla düzenlediği saldırıda en az bir Amerika fırkateyni vurulurken, Amerika Birleşik Devletleri güçleri karşı operasyonda 6 İran botunu imha etti. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere bugün düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 24 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 22, İzmir parçalı ve az bulutlu 27, Adana parçalı ve çok bulutlu 27, Samsun parçalı ve çok bulutlu 19, Diyarbakır parçalı bulutlu 24 ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçülüyor.

0: Tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Aziz.
1: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran. Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Reklam.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler araç kullanırken dikkatlerini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıdır. Yüksek sesle müzik dinlemek veya görüntü cihazı kullanmak trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç içi cihazların uygun şekilde kullanılması gerekir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Şansa kalmaz
0: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
3: Reklam. Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyidir, seveceksin.
2: Anne.
3: Anne. Anne.
4: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
5: Fakir Hausgeräte.
6: Perakende ustalarının mikrosu var.
7: Mikro yazılım. Mikro kontele.
8: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
9: New Life B12 Plus eczanelerde.
10: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında 10 bin lira üzeri Braun kişisel bakım ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
11: Vatan. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
12: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil budur hissi.
11: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
14: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
15: Bellona, Bellona.
16: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
17: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir. Kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
18: Ödemek EasyCo demek.

0: Çok iyi okullarda okuyacağım. Kendi işimi kuracağım. Dünyayı gezeceğim.
1: Onlar sadece hayal kursun. O hayallerin hazırlığını biz düşünelim.
2: 31 Mayıs'a kadar Garanti BBVA Mobil'den 2000 TL ve üzeri katkı payı ile ilk defa başlatacağınız çocuklara BES sözleşmesi veya mevcut çocuklara BES sözleşmenizde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri katkı payı artışına bir çekiliş hakkı kazanın. 150 bin TL değerinde Jolly Tour hediye çeki, MacBook Neo, iPad Air veya Apple Watch kazanacak 19 kişiden biri olma şansını yakalayın.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: Bebek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Üretim öncülerinin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro kontele.
3: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
4: Atason gözünde, gözler üstünde. I got a good, good feeling. I got a good, good.
5: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
9: Kamu spotu.
10: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
11: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
12: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
13: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapanış programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye, istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir, dedi. Almanya'dan başlayıp Nepal'de tamamlanacak Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi kapsamında Erzurum'a geçen ekip Palandöken Dağı'ndaki etkinliğin ardından Kars'a hareket etti. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden kurgusal ihale sistematiği kurularak ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika'ya sert mesaj gönderdi. Erakçı, Washington'ın macera peşinde olduğunu savunarak İran'ın olası bir çatışmaya %1000 hazır olduğunu söyledi. Öte yandan Amerika ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. İran'ın küçük ve hızlı saldırı botlarıyla düzenlediği saldırıda en az bir Amerika fırkateyni vurulurken, Amerika Birleşik Devletleri güçleri karşı operasyonda 6 İran botunu imha etti. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere bugün düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 24 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 22, İzmir parçalı ve az bulutlu 27, Adana parçalı ve çok bulutlu 27, Samsun parçalı ve çok bulutlu 19, Diyarbakır parçalı bulutlu 24 ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçülüyor.
2: Vurulan ve kalbi duran Serhat yaşam mücadelesi veriyor.
3: Hastanın nabzı düşüyor.
4: Kalp atışları başladı.
2: Cihan'dan intikam sözleri.
5: Bana kininiz hiç bitmeyecek değil mi?
6: Bitmeyecek!
5: Bizim senin gibi kardeşimiz yok.
7: Bana çektirdiklerinizin hesabını tek tek soracağım.
8: Konuş, konuş! Serhat!
2: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de Kanal D'de.
9: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
10: Reklam. Her şeyim var annem.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İster sen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
5: En güzeli annelere yakışır. Anneler Günü'ne özel kadın koleksiyonunda seçili ürünlerde 1-10 Mayıs tarihlerinde geçerli. İkinci ürüne %40'a varan indirim fırsatı Sarar mağazaları, mobil uygulama ve sarar.com'da.
6: Anneme yakışan hediyeler vatanda. 1-10 Mayıs tarihleri arasında Braun ve Revlon saç bakım ürünlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
9: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
8: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
9: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
8: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
10: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

呀呀呀Burası radyoda ben İrfan Aslanhan. Şimdi diyeceksiniz ki neredesin ya, sen neredesin? Hemen şöyle burada olanları bir duyayım şöyle 0549-204-0104'e bakayım. Sesimi duymayınca kaçtınız mı, ne yaptınız, bir göreyim, duyayım sizi bir. Ya ne acayip bir gün geçirdim. Bugün de dedim ki erken uyanayım. Belki Instagram'da görmüşsünüz erkenden uyandığım. Erken uyudum, erken uyandım. Dedim işlerimi halledeyim falan. Bebişimizi konsolosluğa götürdük. Hep söylüyorum işte düğüne gideceğiz falan diye. Ağustos'un ortasında Bulgaristan'da hanımın kuzeninin düğünü var. İşte vize işlemleriyle uğraşıyoruz falan. Halledemedik yani. Daha doğrusu yetiştiremedik yani, bazı evraklar falan yetişmedi, pazartesiye kaldı. Neyse, geldim, o trafiği biliyorsunuz, İstanbul trafiğini, bebişi, anneciğimizi eve bıraktım. Otoparktan çıkıyorum, girerken hiçbir şey olmayan otopark. Buradan yöneticimiz İlhan Çolak'ın kulakları çınlasın. Çünkü ona da söyledim, dedim ki senin kulaklarını çınlatacağız. Senin yayında senin kulaklarını çınlatacağım dedim. Otoparktan çıktığım dümdüz olan yolu galiba bir kablo mablo döşemek için mi, bir boru mu geçirecekler oraya, ne geçirecekler bilemiyorum. Oymuşlar, bakın isteyene videosunu da atabilirim. Yani dozer gelmiş, oyulmuş orası, kablolar döşenecek. Siz dedim ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz? Benim dedim radyoya gitmem lazım. Benim mavi ne radyosu abi dedi. Daha işimiz vardı 2-3 saat burada falan. Dedim yok, deli misin? Bak yemin ediyorum kabloyu radyoda dinleyici bize döşer yani. Yok abi kablo döşeyeceğiz. Yok boru döşeyeceğiz bilmem. Ya tam otoparkın kapısını böyle şey halinde bir şerit böyle kazmışlar. Yaklaşık böyle 50-60 santimlik. Çukur kazılmış herhalde. İsteyen varsa Instagram'dan videosunu da atayım. Ve zar zor, yalvar yakar, biraz da çıldırarak, değilirerek arkadaşlar orada. Dedim burayı doldurun. Yok abi kabloyu döşeyelim öyle dolduracağız. Yok dedim sen burayı doldur, ben geçeyim, ondan sonra arkamdan da kablomu döşüyor, ne döşüyorsa döşe dedim. İsteyene videoyu atacağım. Burada mısınız? 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Hemen şöyle bakayım kimler burada. İlhan Çolak burada mı, yöneticimiz? İlhan abi dinliyor musun? Ya canım o da şey demiş, oğlum keyfimizden mi döşüyoruz? Acil bir durum vardı da o yüzden. O yüzden sevgili dinleyenler, size emanet ediyorum İlhan abiyi. Bu yüzden geç geldim.

Efendim konuyu daha içimden geldi yaptık. İçinizden geldiği gibi yollayın bugün ya. Vallahi. Bu arada videoyu isteyenlere yolluyorum. Reklam arası bir izleyin, halimizi görün ya. Elektrikçi Muhammed burada diyen var. Muhammed kabloyu döşüyorlardı Muhammed. Zor çıktım geldim Muhammed. Efendim reklamlardan sonra beraberiz. Kim istiyor videoyu atayım?

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Karlı ve buzlu hava koşullarında araçlarda zincir bulundurmak zorunludur. Zincir kullanmamak trafik akışını engelleyebilir ve kazalara yol açabilir. Bu nedenle sürücüler hava şartlarına uygun ekipman kullanmalıdır.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Radyo Tek.
5: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
6: Reklam. Her şeyim var annem.

0: gergin hediyeleri pazaramada.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Tatlı da yersin değil mi annem?
4: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
3: Merak etme, V kartla ödüyorum.
4: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
5: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trinx Sat. Mutlu yıllar, Yataş'la mutlu yıllar.
8: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.

0: Servis.
1: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
2: New Life B12 Plus eczanelerde.
3: 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İster sen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
4: Anne!
5: Anne!
6: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
7: Fuck yeah, Hausgeräte.
8: Annesinin son dakikacısı. Anneler günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili kozmetik ürünü alışverişlerinde sepette %30'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Peugeot. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı dışarı çıkmadan yorulanlara gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Tufan Aslanhan.
1: Ya gelebilirim Tancım, vallahi. Yollar izin verirse, konsolos bana vizemi verirse gelebilirim. Tabii.

0: Sevgili dinleyenler, buradayız. Ben İrfan Hasanan, radyo makinesini çalıştırmaya. Artık bugün tabii cuma günü kapamaya diye geldim artık. Ama İstanbul'da bugün kapalı bir hava var. Dün daha ben diyordum ki karpuz tost yiyeceğiz, Bodrum'a ineceğiz. Şimdi haberler var, hafta sonu yağmur geliyor. Olacak iş mi bu be? Vallahi hafta sonu Türkiye'nin büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacakmış. Vallahi yağmur yağsın, ben karpuz tostumu yerim ya. Yemin ederim. Hava güzel dedik dün, nazar ettik ya. Gelemez misin? Geldim işte. Yıldızlar da kayar. İzmirliler, şöyle bir tank konseri olsa da gitsek diyor musunuz? Biliyorsunuz Tantaşçı stadyum konserleri heyecanla geri sayımı devam ediyor. Hatta 22-23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu. Bugün şöyle bir şey yapalım, biliyorsunuz medya sponsoru Radyo D, Dream Türk TV'miz. Bugün böyle yeni tanışmış bir çiftimiz olabilir, sevgili olabilir, eşinizi alabilirsiniz. Bir çiftimizi TAN'a göndereyim mi, konsere göndereyim mi? Vay. Hani bugün geç de kaldım ya, bir kıyak geçeyim mi ben bugün, ne yapayım? Hı? Vallahi sevgili dinleyenler, çok özel stadyum konserleriyle bir seri halinde sizlerle buluşuyor Tantaşçı. Kaçmaz efendim, özellikle de bu günlerde, şu yaşadığımız böyle stresli günlerde Tan sizi pamuk gibi yapar. Yemin ediyorum. Böyle tertemiz, ruhunuz tertemiz olur. Diğer tarihleri de söyleyeyim bu arada. Giresun 5-6 Haziran'da Çotanak Stadyumu'na geliyor. Tan 12-13 Haziran'da Beşiktaş, İstanbul Tüpraş Stadyumu. Ama İzmirliler en yakın size 22 ve 23 Mayıs'ta İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu. Ya bir şekilde ne edip edip buna gidersiniz diye umuyorum yani. İzmirliler. Yani orayı hınca hınç dolduracaklar eminim. Ki belki de bilet kalmamış olabilir. Siz bir kontrol edin, var mı o bilet? Hemen şöyle mesajlarınıza bakayım. 0549-204-0104. Yöneticimize, İlhan abiye özel selamlarını iletiyor dinleyicilerimiz. Sağ olsunlar.
1: İlhan'cığım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bugün bu akşam Eskişehir'in trafiği de berbat.
0: Öyle mi?
1: Hem yöneticinin kulaklarını çınlatıyorum, hem bu trafiğin kulaklarını çınlatıyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum.
0: İyi bayramlar.
1: Keyifli yayınlar.
0: Sağ olun efendim. İyi bayramlar olsun herkese. Bakayım şöyle video. Tuğba'cığım merhabalar canım.
2: Bir moralim bozuk. Ne senin enerjine acayip ihtiyacım var.
0: Ah canım benim.
2: Herkese mutlu hafta sonları diliyorum.
0: Eyvallah. Tuğba sabur. Kız niye moralin bozuk? Kim bozdu senin moralini? Bak, Tuğba'nın moralini bozanı alırım makineye sokar karıştırırım. Vallahi. Radyo makinesine sokarım. Karıştırırım onu yani. Bak net. Bu makina da öyle karıştırıyor, çamaşır makinesi gibi. Ya.
3: Hoş geldin İrfan.
0: Selamlar.
3: Merhaba,
0: efendim.
3: Merhaba, iyi misin? Halledersiniz ya, Türkiye'de her hallolmayan iş mi var?
0: Yani bazı şeyler hallolmuyor. Vize çıkmadı mı çıkmıyor yani. Bak eşim, onun çifte vatandaşlığı var. Ondan sonra işte bebeşe pasavan çıkaracağız, işte bana vize falan derken... nereden baksanız biz 1-2 aydır uğraşıyoruz bununla. Olmuyor yani. Hani. Ama pazartesi günü son noktayı koyacağız artık. Aramı.

0: affedersin. Ya baksana, çayları koyduk, her şey hazır, neredesin diye mesajlar.
1: Çayları koyduk, çekirdeği aldık. E hadi baba, neredesin?
0: E hadi baba. Herkes hazır kıta beklemiş, yemin ediyorum ya. Sonra çay soğumuş, ondan sonra çekirdekler bitmiş. Ortalıktan kaybolmuşlar ya. Bakayım ne diyor. Bodrum Gümbet Kavşak'tan bir AVM var. Oraya kadar acayip bir trafik var. Yahu şu an böyleyse sezonda Bodrum'u düşünemiyorum ya. Yemin ediyorum. Bugün bakın yazlık fotoğraflar Instagram'a paylaştım. Gördünüz mü? İneceğiz. İneceğiz efendim. Şeyin anonsu var. Bir pilotun anonsu var. Muğla'ya iniş anonsu. Instagram'a gir bak, ineceğiz de yani orada da yer kalmamış. Nereye ineceğiz? Bodrum tıka basa dolmuş ya. Ah anneciği çok yoruldu, sormayın sormayın. Bugün erkenden işte arabanın içerisinde efendimi mamasını yedirmeye çalışıyor, altını değiştirmeye çalışıyor. Mira'nın hali perişandı bugün, görseniz. Hani aman çocuk sahibi olmadan önce hani hep yorgunum bilmem ne diyor ya insanlar. Yahu çocuk olmadan önceki yorgunluk yorgunluk değil efendim. Değil. Gözümle görüyorum ya. Hatta bir şey söyleyeyim mi? İkinciyi düşünemiyorum bile yani. Hani...
2: Merhaba, kolay gelsin. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar efendim.
2: Kardeşim, eşimle 22 yıllık evliyiz ama daha dün tanışmış gibiyiz. Sanki dün akşam tanışmış gibiyiz. Hı-hı. Ya bu sebeple de tam Taşçı konseri var. Hı-hı. Anlıyorsun ya, bir kıyak yaparsın. İyi yayınlar, görüşmek üzere, iyi akşamlar.
0: Anladım tabii ki. Nasıl bir kıyak istiyorsun? Çok şey yapamadım, bir açık konuşur musun? 0549 204 0104 birazdan buradayız.

0: Can Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Tek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo Tek. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 8 Mayıs Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.15'lik yükselişle 15.063 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.36, euro 53.41'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.869, çeyrek altın 11.650 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
4: Reklam. Tatlı değersin değil mi annem?
5: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
4: Merak etme, V kartla ödüyorum.
5: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
6: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
8: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
8: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.

0: Serviis.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve bankkart.com.tr'de.
2: Annesinin son dakikacısı. Anneler Günü hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte annene gelsin. Üstelik seçili ayakkabı ve çanta alışverişlerinde sepette %20 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
3: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
4: New Life B12 Plus eczanelerde.
5: Anneme yakışan hediyeler vatanda. 15 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Venividi Göz.
7: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
8: Ödemek EasyCo demek. Reklam. Radyo T.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: radyo makinesi.
1: Burası Radyo TV'nin Fana Sanan Cuma partisi burada efendim. Geç gelsem bile partiye devam. Akşam hatta sahne, arkasına bir sahne daha falan. Ama ne güzel mesajlarınızı görüyorum. Bugün hanımlar spordan dinliyorlar bizi. Vallahi. Bakın Serpil Hanım, yürüyüş yapıp seni dinliyoruz. Az sonra da spinning var demiş. Oo. Bu kardiyolarla tabii yaza hazırlık modunda hanımlarımız. Güzelmiş Serpil Tamtı. Ve az sonra Pilates'e girecekmiş bir dinleyicimiz de haber veriyor bana. Bakın bakın. Bak bak bak.
2: Sesimi duymayın.
3: İrfan.
1: Selam.
3: Hoş geldin. Vallahi seni bekledim bütün bir yol boyunca ama şimdi Pilates'e giriyorum canım. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Hanımları görüyor musunuz? Spora gidenler, pilatese gidenler, spinningler, kardiyolar, yağları yakmalar falan. Var mı? Squat yapan var mı? En güzeli squat ya. Tabii canım. Bu arada canımız yöneticimiz İlhan Çolak mesaj atmış. Diyor ki kendisi. Sen diyor o Tantaşçı konserinin biletini diyor. Bizim teknik şef, hani ben bugün buraya geç kalmamın sebeplerinden biri otoparktan çıktım. Yolu böyle delmişler, oymuşlar, kazmışlar. Yani orada bir teknik şef sorumluymuş. Sen diyor o Tantaşçı biletini diyor Hakan'ın diyor eline şey Hakan'a ver gitsin diyor. Sen diyor Hakan ustanın yüzünden diyor geç kaldı. Ben onu bir yollayayım ama Tantaşçı'ya değil. Ben onu Mahmut Tuncer'in konserine yollayayım. Ben ona güzel bir konser hazırlıyorum İlhan abi. Güzel bir konser bileti. Ya Mahmut Tuncer'e göndereceğim onu. Ona ben bu saatten sonra bir halay çektireceğim ona ben.

0: Şimdi oturduğu bir yerdeki teknik şef Hakan'ı halaya gönderiyorum konsere. Evet. Peki bu vize çıkmıyor. Dur neyse vizeyle alakalı bir şey söylemeyeyim de. Şimdi çıkacağı varsa da çıkmaz falan. Ama... Ya hani o konuda sıkıntı yok. Hanımın üzerinden rahatlıkla giriş çıkış sağlayabiliyorum. O zaten bir mektupla böyle beni davet ediyor. Diyor ki kocam yanımda olması lazım diyor falan. Sayın konsolos diyor, oradan kolay. Buna rağmen çıkmazsa sayın konsolos beyi de bir konsere gönderelim o zaman. Şey yapalım. Onu da bir, değil mi, bir biletimizi yollayalım. Belki Tantaşçı konseri. Hemen bakalım efendim, hoş geldiniz.
1: İrfan!
0: Efendim! Seni de göndereceğim. Dadalayacağım daha, dur hafta sonu geliyor. Hafta sonunda kendiniz dadalarsınız artık. Yani. Zafer demiş ki abi gözünü seveyim bugün. Kimse yemekten bahsetmesin. Sabahtan beri, sabahın altısından beri açım ve halen daha 3-4 saat yemek yok. Öldürmeyin beni diyor. Dün neydi? Reyhanlı ne yemeğiydi? Bugün ne konuşsak acaba? Ne konuş? Bak bakla çıkmış. Hastasıyım baklanın. Üstüne böyle semizotunu, yoğurtlusunu yiyeceğim. Böyle baklanın. Üf! Üf! Ha bir de yine anneannem yapardı. Fava bilir misiniz efendim? Bakladan yapılıyor değil mi fava? Baklanın içinden. Hanımlar, fava neyden yapılıyor? Şimdi atmış olmayayım ben burada. Yani anneannem yapıyordu, onu böyle helva gibi böyle dilim dilim yaparsın. Onun da üstüne böyle az bir tereotu. Ya o nedir ya? Fava hastasıyım. Fava'nın hastasıyım. Ah! Zafer'cim fava olsa da yesek değil mi fava? Fava. Evet, bakla çıktı yazıyor hanımlar, evet.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapanış programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye, istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir dedi. Almanya'dan başlayıp Nepal'de tamamlanacak Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi kapsamında Erzurum'a geçen ekip Palandöken Dağı'ndaki etkinliğin ardından Kars'a hareket etti. Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Türkiye genelinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden kurgusal ihale sistematiği kurularak ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, Amerika'ya sert mesaj gönderdi. Erakçı, Washington'ın macera peşinde olduğunu savunarak İran'ın olası bir çatışmaya %1000 hazır olduğunu söyledi. Öte yandan Amerika ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. İran'ın küçük ve hızlı saldırı botlarıyla düzenlediği saldırıda en az bir Amerika fırkateyni vurulurken, Amerika Birleşik Devletleri güçleri karşı operasyonda 6 İran botunu imha etti. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere bugün düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 24 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 22, İzmir parçalı ve az bulutlu 27, Adana parçalı ve çok bulutlu 27, Samsun parçalı ve çok bulutlu 19, Diyarbakır parçalı bulutlu 24 ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 8 Mayıs Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.15'lik yükselişle 15.063 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.36, euro 53.41'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.869, çeyrek altın 11.650 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.

0: Tüm Türkiye'ye çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Anne!
3: Anne!
2: Anne!
4: Anne!
2: Anne!
4: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
5: Fuck here, Hausgeräte.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
10: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.

Altason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim.

0: Altiz.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites, Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Radyo makinesi.
1: Burası Radyo D ve ben İrfan Aslanhan. Üçüncü saatimiz normalde. Ama benim ikinci saatim. Bir saati yediler efendim. Beni yediler bir saat. 0549-204-0104. Az önce Radyo D'nin WhatsApp hesabından bir durum paylaştım, bir hikaye. Cumartesi pazar burada yokuz, görüntümüzle idare edersiniz diye. Eğer halen daha bakmadıysanız hemen hani deniliyor ya, kaybolmadan görünüz efendim. Kaybolmadan stüdyodan şimdi bir anlık hikaye paylaştım.
2: İrfan'cığım, yıllardır seni dinliyorum. İlk defa senden bir şey istiyorum. Bir biletini alırım.
1: Sonra Galip Bey bir de bir gıdık alırım demiş. Bir gıdık almak istiyorsanız efendim, Radyo D'nin WhatsApp'ına hikayeye bir gıdığımı paylaştım. Artık bakmak isteyenler buyursunlar sevgili dinleyenler. Bakayım kimler, kalp atanlar şu an falan. İrfan Baba yazmış. Antepli Mehtap Hanım, fava nedir demiş. Ya favayı bilmemek çok ayıp. Çok büyük eksiklik favayı bilmemek. Dünyanın en lezzetli şeylerinden birisi. Ya baklanın içine alıyorsun. Kurusuyla da oluyormuş bu arada. Antep'te nasıl fava yapılmaz ya? Aa, çok ayıp.
3: İrfan'cığım iyi yayınlar kardeşim. Nasılsın?
1: Canım, iyiyim abi.
3: Seni özlemekten başka bir şey yaptığımız yok bizim ama ben bu cumartesi pazarları hiç sevmiyorum. Senden ayrı kaldığım için güzel kardeşim. Nasıl yapsak hafta sonu bizim için özel bir program mı yapsan? Halkla birlikte bir toplanıp sana para mı bağışlasak? Sadece cumartesi pazar gelmen için. Bir şeyler yaptıralım da. Sen cumartesi pazar da yap kardeş programı. Ya. Biz sensiz yapamayız güzel kardeşim.

0: Vallahi WhatsApp durumunuza geldim. Alo, merhabalar. Alo. Alo.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar. Merhaba. Hanımefendi, siz mi bizi arayıp duruyorsunuz?
1: Hayır tabii ki.
0: Siz Beyza Hanım'la mı görüşüyoruz?
1: Benim İrfan Bey, benim.
0: Merhaba, radyonuz sapı olarak araya çaldırıp kapatıyor musunuz? Yani bilmiyorum siz miydiniz ama sıradan aradım birini vallahi.
1: Ne güzel oldu, sesinizi duydum. Teşekkür ederim. Ya, İrfan Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun Beyza Hanım, ilk defa konuşuyoruz sizinle değil mi?
1: Evet, ilk defa konuşuyoruz. Beni hiç aramamıştınız.
0: Evet, hiç böyle bazı dinleyicilerimiz var. Bizi gizli gizli yorgan altından böyle sinsi sinsi dinliyorlar. Evet, gülmenizden o sinsiliği anladım.
1: Aynen.
0: Hangi şehirdesiniz Beyza Hanım?
1: Aydın, Kuşadası.
0: Aydın. Oo, Aydın Kuşadası. Evet. Bayramda geleceğim Kuşadası'na.
1: Öyle mi?
0: Evet, Kuşadası'nda sahnem var. Şimdiden gelin.
1: Nerede çıkacaksın?
0: Misafir edin. Bir tane mekan. Şimdi adını vermeyeyim reklama girmesin.
1: Tamam, peki.
0: Bayramın
1: öğrenirim.
0: Üçüncü günü gelirseniz misafirim olun. Olur mu?
1: Teşekkür ediyorum.
0: Tamam, bayramlaşalım.
1: Çok teşekkürler.
0: İyi bayramlar, iyi bayramlar. İyi bayramlar.

0: Ya evet, ben bu hikayeye niye bir şeyler atmıyorum ya? Bak ne güzel. Uyuyan dinleyicilerimiz uyandı ya. Vallahi. Uyuyan devi bile uyandırdık ya. Evet.
1: Kan abi ya, sen neredesin abi ya?
0: Buradayım abi.
1: Harbi neredesin ya? Kaç saattir yoksun abi? Geçmedi dakikalar abi ya.
0: Bak görüyor musun? Story'yi atınca ortaya çıktı. Burada olduğum anlaşıldı değil mi? Bilerek attım zaten. Aman bu yayında değilmiş diye gidiyor dinleyici. Yani bende çıkmıyor abi durum diye. Nasıl çıkmıyor sende ya? Acaba kayıtlı olanlara mı çıkıyor? Ha, bakayım kayıtlı olmayan dinleyicilerimiz. Göremiyorum durumu diyen. Ha, sizi kaydetmemiz lazım. O yüzden çıkmıyor. Dur o zaman ben... ya bana mesai yazdıracaksınız şimdi ya. Bak ben şimdi işi gücü bırakayım. Bende de gözükmüyor yazın. Buraya WhatsApp'a kaydetmem lazım. Kaydedeyim sizi gözüksün, olur mu? Canımız dinleyicilerimiz. Hadi bakalım. Kimlerde şu an yayınımızı dinleyen ama WhatsApp durumunda beni göremeyen dinleyiciler yazsınlar. Bende de gözükmüyor, kaydet diye kaydedeyim. Bak yine biri arıyor. Yahu çaldırıp kapamayın şunu ya.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
3: Kime gelsin?
2: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
4: Reklam. Garanti BBVA Genç Konserleri hız kesmeden devam ediyor.

9-10 Mayıs'ta. Panda Bear 2 Haziran'da Blind'da. Biletler Garanti BBVA kredi kartlarıyla %20 indirimli. Garanti BBVA genç konserlerinde buluşalım.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka. Yataş'la mutlu
3: uykular. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
4: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
6: tak. İşini büyütenlerin mikrosu var.

0: Migros'a. İstel Migros gelsin sana.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Garaj Oto Ekspertiz.
8: Reklam. Radyo T.
9: Öncelikli yayın.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
12: Sıradaki şarkı anlatmaya çok basit diye başlayıp hayatı zorlaştıranlara gelsin.
13: Radyo D. Hayatın içi.

0: van Aslanhan.
1: Radyo D'den hem WhatsApp durumundan hem canlı yayından herkese selamlar. Bakın oturduğum sizleri teker teker kaydediyorum burada. Vallahi. Bitmedi daha. Kaydettiğim halde ay bende çıkmıyor, gözükmüyor diyorlar. Ya bir WhatsApp'ı kapatın, açın o zaman ya. Bu açın. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Artık kaydedin yani. Yolda bir şey olur, acil bir durum olur, bulunsun. Bak canım, okul arkadaşım ya, Volkan'ım. Volkan özler. Volkan mı özlüyor, biz mi Volkan'ı özlüyoruz artık? Ya insan okul arkadaşını özlemez mi? Bir de bizim hani öyle bir okul dönemiydi ki uzattık. Bazı arkadaşlarımla işte aynı filmde oynadık. Aynı Volkan'la mesela bir sürü radyo programları yaptık yıllarca. Çocuğun hayatını bitirdim yani. Vallahi her gece geliyor radyoya. Volkan dinliyormuş. Şimdi bir hanımefendi Fava'yı bilmiyormuş ya. O da mesaj atmış, at Fava beklesin diye. Volkan hep severdi böyle soğuk esprileri. Ama bunu yazması bana çok sıcak geldi be. Vallahi. Doğru, şakada zamanlama önemli. Hani zamanında yapıştıracaksın onu yani. Sonra yapışmıyor. Hani var ya bazı bantlar böyle yapışmaz, böyle ıslanır falan. Ay oğlum, olmuyor ya. Volkan'ım öpüyorum canım. Konservatuarımın gülü Volkan. Ama ne güzel dönemlerdi değil mi? Böyle bizim sınıf. Şimdi...

Şimdi düşünüyorum, herkes çok çalışkanmış, çok yetenekliymiş, çok başarılı, çok çalışkan arkadaşlarım çıktı. Kimler kimler o? Bazen bizim Kanal D'yi izliyorum. Sırf vallahi bizim okul arkadaşlarımız oynuyor. Başrolde falan. O yüzden o dönem çok güzel bir dönemmiş. Müşfik Hoca'nın da hayatta olduğu dönem. Böyle çok konuşmadan bizi eğittiği sakin bir dönemmiş yani. Çok hırsların böyle konuşmadığı, kavga, ben kavga görmedim yani. O yüzden güzel dönemmiş. Herkes de çok güzel kariyerler yaptı. Hepsine de buradan selam olsun. Geçen gördüm mesela, bizim hanım diyor ki şeyi görmüş, Aslı'yı görmüş, Aslı Enver'i. Ay diyor, Aslı'yı gördüm diyor, bebeğiyle diyor bir reklamda oynuyor, o kremden istiyorum falan. Dedim hangi Aslı, ne diyorsun, ne kremi? Aslı Enver dedi, senin sınıf arkadaşın. O da bebişiyle bir reklamda oynamış, bir krem var, adını söylemeyeyim, çok iyi bir krem. Böyle işte bazı yerlerine bebeklerin özellikle sürmesi lazım falan. Biz onu aradık, Aslı'nın sürdüğü krem diye onu arıyoruz. Vallahi billahi. O da hatırlayamadı ama bulduk sonra. Öyle faydaları var yani bana, sınıf arkadaşlarımın. Aslı Enver'in sürdüğü krem diye arıyoruz. Yani. Peki efendim. Ya Bünyamin'cim hala görünmüyordum. Ne yapayım? Yani sana mı özel gözükmüyor acaba? Yani öyle bir art niyetim olabilir mi? Yani radyonun WhatsApp'ına bir tane story attım. Bünyamin'e özel göstermiyorum yani. Öyle bir şey olabilir mi? Kaydettim paşa. Sana bir garezimiz de yok yani. Bak, üstüne özel anlık video atayım sana. Ya sen iste, sürekli ben sana atayım video ya. Vallahi.

0: Stefan Aslanhan.
1: Ben senin nasretine talim ettim kaç gece. Gözümdeki yaşlar
2: ruhsal. Bak dinleyiciler yazmış öyle. Bizde özel dinleyicilere özel video. Eskiden beri dinleyenlere özel video yolluyorum efendim. Evet. Anlık atıyorum onlara, haberiniz olsun. 0-549-204-0-104. Mert Esat Ölmez adam demiş bana. Abi biliyor musun, ben de şarkıcıyım ama hiç çalmadın şarkımı, öyle olsun demiş. Mert'im Esat'ım. Bir kere bak, Esat en sevdiğim aranjördür. Esat Fidan. Ölmez. Orhan Ölmez'in soyadını almışsın. Ondan sonra. Mert, zaten Mert'sin yani. Yolla baba, gelsin. Mert'cim hiç yollamamışsın etmemiş. Instagram'dan at bana. Buradan unuturuz gider. İrfan Boşluk Aslanhan'a at. Ben onun bir icabına bakayım. Olur mu kardeşim benim? Ya arama çocuğum, arama, arama. Gel.
3: İrfan, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Akşam.
2: Sağ olun efendim.
3: Teşekkür. Caner Gültekin ben. Ödemeli atabiliyor muyuz sana İrfan?
2: ödemeli Caner abi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışıyor kendisi. Bak. Eskiden birisi yazmış. Biliyorsun çağrı bırakma olayı vardı. Ben sana çağrı bıraktım, dönmedin. Kontrol olmayan çağrı bırakıyordu falan. Değil mi? Ne günlerdi. Caner abi, onu da bize ödet. Onu da ödet bize. Yolla gelsin.
4: İrfan'cığım, boydan gönder. Boydan bekliyorum. Canım benim.
2: Bulut'cum sen de mi görmedin ya? Gülnar da görmüyormuş yani. Nasıl yapacağız biz bu işi? Vallahi bilmiyorum. Yandan, boydan, alttan, üstten bir şey yapayım ben. Bir deneme yapacağım şimdi ya. Dur bakayım. Hoba! Geliyor bak, yandan, boydan, alttan, üstten...
5: İrfan, ben gördüm seni. Kaç saatte bekliyorum. Neredeydin acaba?
2: Görmeyen kalmasın vatandaş. Görmeyen kalmasın. Fahrettin'im, vallahi şey yaptım, kaydettim ya. Ya benim videomu isteyen var. Volkan, bizim yeni doğan bebişimizin güncel fotosunu görelim de yüzünü göremedik daha diyor. Volkancığım, onun için fotoğraf olmaz. Eve geleceksin bebeğim yani. Öyle olmaz. Böyle kuru kuruya fotoğraf yollamıyoruz ya. Ya Allah sizi inandırsın. Vallahi daha akrabalarımızdan göremeyenler çok var. Çünkü ben evde oturamadığım için bir hafta sonu sadece kabul günü gibi bir gün belirleyeceğim. Doğru düzgün vallahi annem babam göremedi bebeği ya.
6: Seni göremiyorum ama sesin yetiyor İrfan.
2: Bak ne güzel işte bu ya. Seni göremiyorum ama sesin yetiyor diyor. Al işte ya.

0: Bir laf vardı, neydi? Görmekle alakalı. Benim fikirlerimi görüyor musunuz? O önemli değil.
1: İrfan, boyunu gönder de bakalım kardeş boyuna posuna.
0: Ya yıllardır sesimi duyup beni hiç görmeyen var. Ne kadar enteresan bir şey bu değil mi ya? Vallahi hiç görmemiş ya. Hala daha mesela merak etmiyor. Dinliyor ama hiç umurunda değil. Aman Google'a bakmayın abi. Bakacaksınız Instagram'a. İrfan Boşuk Aslan'a. Google'da bizim Volkan'la çok eski Apache yıllarımızdan fotoğraflarım var. Onu değiştiremiyor, silemiyor. İnsan geçmişini silemiyor efendim. Yani evet, insan geçmişini silemiyor ama ben geçmişimi bir harbi sileceğim ya. Yemin ediyorum ya. Efendim reklamlar var. Geliyorum şimdi.
2: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun. Avrupa yakası E5'te Yenibosna Şirinevler, İncirli Merter, Ayvansaray Haliçok Meydanı Mecidiyeköy Zincirlikuyu hatları yoğun seyrediyor. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey Gişeler, Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık yoğun. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 8 Mayıs Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.15'lik yükselişle 15.063 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 45.36, euro 53.41'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.869, çeyrek altın 11.650 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Her şeyim var annem. Der.

0: gergin hediyeleri pazaramada.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: AGESA ile geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL, bir kişiyi 100.000 TL

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi...

0: İrfan Aslanhan.
1: Canım istersen iste benden.
2: İstersen geçsin hayat bayramlarla seyranlar.
0: İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar halkımıza, iyi bayramlar. Bu hafta çok güzel bir haftaydı. Niye? Yaz gelecek dendi, hava güzelleşti falan. Ama hafta sonu kötü hava sevgili dinleyenler. Hatta nerede? Ben de story'e paylaştım ya. Bodrum'a iniyoruz diye. Bir açabilir miyiz onu? Ya aç onu, bana ne ya? Bana ne?

0: Ya ben açmaz mıyım onu be? Bak ne diyor efendim, ver bakayım.
1: Oğla günaydın.
2: Günaydın. İniş serbest, rüzgar sakin.
1: İneceğiz tabii canım. Yaz geliyor.
0: Evet ineceğiz tabii ya. İneceğiz Bodrum'a. Nasıl özlendi sevgili dinleyenler. Çok özlendi. Bu arada Eren kardeşimiz sevgiler olsun. Değerli işletmeci Eren kardeşimiz. Şöyle mesajlarınıza biraz bakayım. Ne yapalım? Bugün uzatalım programı. Bugün uzatalım. Neymiş mesajlar? Şöyle bir bakalım. Buyursunuz.
3: İrfan'ım merhaba. Merhaba. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Yazı getirmişsin. Evet. Alev alev.
0: Nasıl alev alev?
3: İyi yayınlar.
0: Hocam yazı getirmişsin, alev alevsin diyor. Eyvah eyvah. Şimdi bu neymiş? Melek Hanım ne söylüyor buradan? Erencim,
4: İrfan'cım fava, evet ben de çok severim. Kuru bakladan yapılıyor. Hı. Böyle üstüne zeytinyağı, bir de böyle bir soğan kırdım mı yanına, of. Üf.
0: Ya canımız fava çekti ya. Diyor ki geldin 20 yaşına, artık yaşlan be adam. 20 yaşına geldim değil mi? Evet ya. Vallahi. 90'larda çocukluğu yaşamışım, 2000'leri görmüşüm. Hala mı 20 olur ya? Doğru söylüyor. Bu ne göndermiş bir hanımefendi bize? Reyhan Hanım. Bir arar mısınız Reyhan Hanım'ı? Reyhan Hanım müsait misiniz? Sizi arayabilir miyiz? Lütfen rica ediyoruz bir... Ben hiç böyle bir şey görmedim hayatımda. Arayın bakayım, Reyhan Hanım söylesin ne olduğunu bunun.

0: Alo Reyhan Hanım, merhabalar.
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar olsun. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Şükür Allah'ıma, siz nasılsınız?
0: Teşekkürler, iyiyiz biz de. Siz şimdi bir şey göndermişsiniz, mantar gibi bir şey. Ben bunu ilk defa görüyorum mesela, favayı, baklayı bilmem ne. Hani bilirim ama bu da meze çeşitlerinden birisi mi bu?
1: Yok, bu dağda olur, senede bir kez.
0: Dağda olur.
1: Yani her zaman olan bir şey değil.
0: Ne bunun adı?
1: Kimi yerde keme, domalan, öyle yani et niyetine geçiyormuş.
0: Domalan adı.
1: Evet.
0: Bu ne acayip bir şeymiş ya. Domalan nedir ya? Allah'ını seveyim.
1: Ama kilosunu söyleyeyim mi ben bunun?
0: Ne bu kilosu? Ne kadar bu domalanın?
1: 4,5.
0: 4500 TL mi?
1: Evet.
0: Domalanın ki...
1: Çok iyi oldu.
0: Yani bunu böyle alıyoruz, bir kilosu 4500. Bu ne yapıyor? Evet. Böyle ayaklanıyor, ev mevde mi temizleniyor? Ne yapıyor? Kurban olayım. Niye bu kadar pahalı bu ya?
1: Ya bir tanesini bulmak için saatlerce geziyorlar.
0: Yani bir tane domalanın nerede? Dağlarda, kayalıklarda mı çıkıyor bu?
1: Bu topraktan kendinden bitiyor, Allah tarafından.
0: Kendiliğinden bitmiş şeyi niye arıyoruz o zaman? Yani çok şey bir şey mi yani? Dikenli mi yani?
1: Çok değerli bir şey, vitamin yönünden falan.
0: Oğlum ben hayatımda ilk defa domalan diye bir şey duyuyorum ya. Biliyor
1: gerçekten
0: musunuz?
1: Gerçekten mi?
0: Yemin ediyorum kız. Vallahi. Allah Allah, bakayım şöyle, dinleyiciler yazıyor. Tam bu ayda mevsimi diyen var. Çıkmaya...
1: Evet.
0: Aa, domalan çıkmaya başlamış mı diyor. Ekim'e kadar yok, sadece burada. O çok acayip bir şey bu ya.
1: Daha sadece 2 ay sürüyor.
0: Evet. Toprak altında. Çam ağaçlarının çevresinde oluyormuş.
1: Yok.
0: Nerede oluyor domalan?
1: Dağlarda işte. Yani düz ovalarda.
0: Düz ovalarda.
1: Evet.
0: Hanımefendi, düz ova başka bir şey, dağ başka bir şey. Bu düzlükte o zaman
1: ya
0: oluyor.
1: Şimdi... Düzlükte oluyor, güneşin.
0: Bakayım şöyle.
1: Şimdi nasıl tarif edeyim? İç Anadolu bölgesine özgü.
0: İç Anadolu'da oluyor. O herkes...
1: Kırşehir var.
0: Bir ben domalanı bilmiyormuşum ya. Vallahi. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz şey yazmışsınız. Gönderebilirim.
1: Evet.
0: Şimdi bunu radyoda Çağlar falan görürse bunu parça pinçik ederler bunu. Bana gizli, yani kanala gönderirseniz gizli yollamanız.
1: Ben bebeğinize göndereyim, o yesin.
0: Ha, eve gönder. Evet. Tamam. Evet, burada çok.
1: Evet.
0: Çağlar duyarsa domalan gelmiş. Bunu burada yerler, bir de 4500 liraymış kilosu bunun. Bunu burada elimize geçmez domalan burada.
1: Yok ya, lezzetine varınca çok başka bir şey.
0: Nasıl başka bir şey ya, lezzetine varınca?
1: Evet yani.
0: Merak ettim. Sevgili dinleyenler, aramızda domalan yiyen varsa bir yazsın bakın, merak ettim. Bundan sonra ben fava gibi mesela baklayı seviyorum, mısır çorbasını seviyorum. Sevdiğim zevklerim arasında domalanı da yazacağım bundan sonra. Evet, harikaymış. Bak herkes evet yazıyor. Has kuzu göbeği mantarın teyzesi oluyor diye mesajlar geliyor. Efendim, nasıl oluyor o ya? Kuzu kulağıyla
1: ya
0: bir akrabalık.
1: Bunun zehirlisi hiç yok.
0: Ne yok?
1: Zehirli olanı bunun. Bu tek bir tür.
0: Ha, bizim burada kilosu 2000 lira diyor. Hanımefendi, siz kazıklanmışsınız söyleyeyim ben.
1: Yok, biz kendimiz topluyoruz.
0: Ha, sen bedavaya topluyorsun zaten. Bu domalan niye bu kadar pahalıymış ya? 2000 lira da çok. 2000 lira da çok vallahi.
1: Ama emek var.
0: Emek var, o yüzden İç Anadolu bölgesinde kurak bölgelerde olur. Bizim şu an Kırşehir'de herkes topluyor demiş dinleyiciler. Uf, kavruluyor İrfan, domalanı görünce yumurtalısını yemen lazım. Mantar, o çiğ çiğ yiyen varmış domalanı.
1: Yok, çiğsi pek güzel olmuyor da.
0: Eyvah eyvah, bu neymiş ya? Abi programı uzat artık, tabii ben şimdi aklıma düştü domalan, onu yani yemeden duramayacağım şimdi. Yani yayını da uzatırım. Ya Reyhan Hanım çok tatlısınız. Nereden çıkardınız bunu?
1: Ya inşallah tatmak nasip olur size de.
0: İnşallah Rabbim bize de bir nasip etsin domalanı tattırmayı. Kurban ol.
1: Yani dünyanın şeyinden niye yararlanmamışsınız?
0: Vallahi dünyanın şeyinden yararlanmamışız, yemin ediyorum. Antep'te kerne deriz biz buna diyor. Tanyel yazmış. Antep'te domalana kerne diyorlarmış. Başka ne var bakayım? Kalkıp fava yapayım sana resim atarım Instagram'dan. Canımı çektirdi. Fava, herkes fava yapsın bugün. Söyle. Ah ya. Şimdi siz hangi şehirdesiniz Reyhan Hanım?
1: Ankara.
0: Ankara. Bu akşama yetişir mi benim akşam yemeğime bu domalan?
1: Yok canım.
0: Bunu mesela hızlı trene bindirip yollasanız olmuyor mu?
1: Yok. Akşam oldu akşam.
0: Kuzu göbeği bir fancım demiş. Ha, kuzu göbeği değil. Ha, bu kuzu göbeği mi bunun diğer adı? Domalın.
1: Hayır. Kuzu göbeği ayrı bir şey.
0: Kuzu göbeği, kuzu kulağı var bir de.
1: Evet.
0: Evet. Bana oradan iki kuzu kulağı. Bakayım şuradan. Abi bu acayip bir şey. Bu çok acayip bir şey. Bakayım videosu da geldi. Oho, herkes biliyormuş domalanı, bir biz bilmiyormuş. Vallahi billahi. Bu arada Tan konserini şu kardeşim var ya, Tan hayranları günlerdir artık kampanya haline çevirdi. Küçük bebiş şey var yavrumuz. Tamam, vereceğiz. Tan'a göndereceğiz. Bakayım adı ile fiyatı bu kadar uyumlu bir şey görmedim daha önce diyor domalana. Evet, adıyla uyumlu, yemin ediyorum yani. Allah'ım, bizim Anadolu'da neler var ya. Evet. Şey diyor ki, Serdal diyor ki, İrfan'cığım sen çık diyor, anca gidersin diyor Ankara'ya domalanı yemeye. Evet, ben gidiyorum ben o zaman, tamam. Bir veda.
1: Oldu, iyi akşamlar herkese.
0: Herkese iyi akşamlar diyor. Reyhan Hanım bekliyoruz. Adres yollayacağız size, tamam mı?
1: Tamam.
0: Ama bir şey olmasın, tamam. Güzel onu sarın böyle bir battaniyelere falan. Tamam. Şey yap, pamuklara sarın öyle yollayın, olur mu?
1: İnşallah. Allah'tan zararı engelmezse.
0: İnşallah, hadi bakalım. Öpüyoruz sizi, cansınız. İyi ki varsınız, sizi seviyoruz.
1: Siz de iyi ki varsınız, hoşçakalın.
0: Yok, siz iyi ki varsınız, bak sizin sayenizde domalanı öğrenmiş oldum yani. Daha ne olsun. Yoksa ben nereden öğrenecektim Reyhan Hanım siz olmasanız. Vallahi harikasınız.
1: Evet. Sağ olun. Hadi hayırlı akşamlar.
0: İyi akşamlar baba. Ya Serdal'ım bir kıtım uzatayım, geliyorum. Fatih Bey'in yanına gidip geliyorum seni. Bilesiniz ki reklamdan sonra dönemedim, izin vermediler demek ki. Ama bugün geç girdik falan, belki bir gıdım izin alabilirim. Biliyorsun o mesaiye giriyor. Para fiyatta anlaşırsa geliyorum. Tamam.

0: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 22 ve 23 Mayıs İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu, 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarifleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
1: Bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
0: Bu?
3: Bu?
0: Bunu?
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo

0: Instagram.
1: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Dreamy D20 Ultra robot süpürge 28.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Rundig hava üflemeli saç düzleştirici 5099 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: MediaMarkt.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Philips Lumea 9900 serisi IPL epilasyon cihazı 21.999 lira. Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
2: MediaMarkt.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: hava bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne.

0: Radyo de sahne.
1: Gerçek performans şimdi geliyor. Burası sahne.
0: Radyo de sahne.
2: Ben aşağı yukarı 30 yıldır kimsenin şarkısını söylemedim şimdiye kadar. Hep kendimizce çaldım durdum. Ama bir şarkı yazarının şarkısını söylemek isterim doğrusu. Bu da çok uzun zamandan beri bildiğim Teoman şarkısı. Hatta neydi o? Kent Ozanları'nda ilk kez Teoman'ın bu şarkısını dinledim. Kent Ozanları diye bir albüm vardı, bilenleriniz vardır herhalde. Orada Teoman vardı. Tek gitarıyla çalıyordu bu şarkıyı. Hemen sordum kim bu çocuk diye onu dinledikten sonra.
3: Hatta röportajda okudum ben. Beni övüyordum falan, tanışmıyoruz o zamanlar. Sonra ben hemen telefon ettim. Abi dedim beni övmüşsün, çok teşekkür ederim. Ayrıca bil ki herkese söylüyorum dedim. Tamam, herkese yayabilirsin dedim. Bülent Ortaçgil beni övüyor.
2: Ben hala ölürüm plastik çiçekli gizli bahçemde.

0: müziğin en gerçek hali.
1: Radyoda sahne.

konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne.

Görüşürüz.

Neon Lights. So, key, üç.

0: Aşk güzel şey sanmışım.
1: Radyoda sahne. Radyoda sahne.

0: Şehrin gürültüsünü kapat, konser moduna geç. Sahne seni çağırıyor.
1: Hatalarım çok oldu ama ayıbım hiç olmadı. Benden giden çok oldu ama kaybım hiç olmadı.

0: Ayşegül. Soyadını sonra öğreneceğim onu da.
1: Radyo D.
2: Bu akşam yine en ön sıradasın.
1: Sahne.
2: Radyonun sesini aç.
1: Radyo D.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

yanmak ister gülüm, sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hep de